bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.